Arkadaş Duguse tanıdı di göyme Edmondin mekengin çüben zakonet kipatım.